düzin uracılı ujeri dastanımı Tuz ya çubenla gazı da bu esnafı